Evet sevgili Orange 94.0 Radyo 1 biz dinleyicileri, ben Ege. Bugün harika bir set eşliğinde buluştuk. Arkada duyduğunuz müzik Rico Disco'dan, bir İstanbul klasiğidir kesinlikle. Birazdan kendilerinden daha detaylı bahsedeceğim. Bugün Viyana'dan Berlin'e, Berlin'den İstanbul'a biraz gezeceğiz. Hem de bu ay Viyana'da neler oluyor, Eylül'ün son günlerinde ona beraber bakacağız. Eylül gerçekten bu şehirde inanılmaz geçiyor. Rahat rahat müziğimizi hiç durdurmadan başlayalım derim efendim.

Evet sevgili Radyo Biz dinleyicileri. Bundan sonra her yayınımızda biraz daha Türk müzisyenlerine, Türk yapımcılara yer vermek istediğimizi hep söylüyoruz, hep bahsediyoruz bundan. Ve bu yayında da aslında farklı bir şey yapmadık. Rico Disco'ya yer verdik. Rico Disco bir müzik kürasyon platformu aslında, İstanbul'da 2013 yılında kurulmuş. Ve bugüne kadar 300'den fazla sanatçıları ve 200'ün de üzerinde albüm çıkartmışlar aslında. Ve dünya genelinde de neredeyse 1 milyara yakın YouTube dinlenmeleri var. Yani kesinlikle küçük bir prodüksiyon şirketi değiller. İstanbul'dan doğup dünyaya yayılmış bir ses diyebiliriz aslında. Ve işin arkasında iki inanılmaz isim var, Derya ve Hürriyet. Dinleyiciler için konsept çalma listeleri ve DJ setleri hazırlıyorlar aslında. Günün saatine ya da ne yaptıklarına göre morning coffee, late night, evening groove gibi gibi farklı farklı eğlenceli setleri var. Şu an aslında groovy house müzik setlerini dinliyoruz. Onun dışında da İstanbul'da konsept partiler düzenleyip o anları da kaydettikleri var. Mutlaka YouTube kanallarına bakmanızı öneririm. Daha fazlasında da daha fazla içeriği de kesinlikle aynı şekilde kanalları üzerinden ya da bizim radyobiz.at web sitemizden bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.

Evet sevgili dinleyiciler, Berlin'e gideceğiz bu hafta, biraz dedik aslında sizlerle beraber. Berlin, Viyana, İstanbul arası bir program olacak. Geçtiğimiz haftalarda Berlin'deydim ve aslında kafamda bir sürü düşünceyle döndüm diyebilirim. Tabii ki bir yanda Avrupa genelinde sertleşen bir sağ politik iklimi var. Açıkçası bu beni hem korkutuyor hem de endişelendiriyor. Ve sadece orası için değil, aslında Avusturya'nın geleceği için

Evet sevgili dinleyiciler, küçük bir teknik aksaklık sonrası tekrar sizlerleyim. Ve evet, bu aslında iki duygudan, Viyana Berlin arası duygulardan bahsetmek istiyordum. Ve tam da bugün aslında bu konudan bahsetmemin sebebi, Berlin'de bugün bir seçim var, belediye seçimleri. Ve en öne çıkan isimlerden birisi de aslında Türkiye kökenli bir siyasetçi, Elif Eralp. Ve Sol Parti'nin, yani Die Linke'nin baş adayı Elif Hanım seçilirse ve partisi gerekli koalisyonu kurabilirse, tabii ki yaklaşık 4 milyon nüfuslu Berlin'in ilk Türk kökenli belediye başkanı olabilir. Hikayesi de bir hayli anlamlı aslında. Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş sosyalist bir ailenin kızı, hukuk eğitimi almış ve en beğendiğim detay da Die Linke'ye 2017'de tam da aşırı sağcı AfD'nin ilk kez Almanya Federal Meclisi'ne girdiği gün katılmış aslında. Yani onun siyasete atılışı doğrudan o yükselen sağ dalgaya verilmiş bir cevap gibi. Bugün Berlin Eyalet Meclisi üyesi ve partisinin baş adayı olarak da belediye sarayına, yani Kızıl Belediye Sarayı'na girmek için yarışıyor. Ve aslında Elif Hanım'ın kampanyası New York'un yeni belediye başkanı Mamdani'ninki ile de çok kıyaslanıyor. Bilenleriniz vardır belki aranızda, Mamdani'nin genç, sol ve cesur çizgisi aslında o demokratik sosyalist çizgisinin başarılı ve önemli bulunduğunu biliyoruz zaten aslında. Ve iki tarafın fikir alışverişi de yaptığı ve hatta Mamdani'nin stratejisinin Elif Hanım ve takımıyla da görüştüğü de haberler arasında. %100 doğruluğundan emin olmamakla beraber. Hatta Financial Times'a göre de Mamdani'nin kampanya stratejisi ilkbaharda Berlin'i ziyaret etmiş deniyor. Tabii ki Elif Hanım'ın kampanyasının merkezinde de en büyük iki nokta var. Bunlardan birisi kira, diğeri de tabii ki Berlin'in son zamanlardaki düzensizliği ve kirliliği. Ve Die Linke buna çok büyük bir cevap veriyor. Aslında büyük şirketlerin elindeki konutların kamulaştırılmalarını savunuyorlar. Ve hedefteki isimlerden birisi de 130 bine yakın konutu olan emlak devi Vonovia. Berlinliler 2021'de bir referandumda %58 ile büyük kurumsal ev sahiplerinin kamulaştırılması yönünde oy kullanmış. Tabii ki bunu da bir arka plan bilgisi olarak vermekte fayda var. Yani aslında bu fikir yeni bir fikir değil ama halkta karşılığı olan ve halkın aslında çok uzun zamandır da aksiyon beklediği bir fikir. Tabii tablo ne olacak? Bu akşam, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat anketler Die Linke ile sağ merkez CDU arasında baş başa bir yarışı gösteriyor aslında. Ve aşırı sağcı AfD ise %18 civarında. İşte aslında endişelenecek taraf da belki bu. Önemli not ise Eralp'in partisi sandıktan Berlin'de yönetimi kurmak için mecliste çoğunluğu sağlayan bir koalisyon gerektirecek. Burada olduğu gibi. Yani seçimden sonra CDU, CDP, Yeşiller ve Linke arasında da görüşmeler durumun sonucunu belirleyecek. Direkt bir seçim kazanılması sonrasında bir belediye başkanlığı garanti değil aslında. Türkiye'den göç etmiş bir ailenin kızının Berlin gibi bir şehre başkan adayı olabilmesi bile başlı başına çok büyük bir durum sevgili dinleyiciler. Ve bize de aslında Avrupa'da yaşayan Türkler olarak kesinlikle umut veriyor.

Evet, biraz da Viyana'ya dönelim o zaman sevgili dinleyiciler. Çünkü Eylül Viyana'da aşırı keyifli geçiyor. Yaz tam daha bitmedi, sonbahar yavaş yavaş başlıyor. Dışarı çıkmak için bahaneler sonsuz diyebilirim yani. İlk büyük olaysa Wiener Kaiserwiesen. 24 Eylül'den 11 Ekim'e kadar devam edecek. Prater'da, Kaiserwiese'de. Kısaca Viyana'nın kendi Oktoberfest'i diyebiliriz. Üç büyük festival çadırı, Alpine kulübeleri, canlı müzik, geleneksel Avusturya yemekleri. Alana giriş zaten bedava. Sadece akşam çadır etkinlikleri biletli. Yani dirindilinizi giyip, biranızı içip, bol müzik dinlemek istiyorsanız ve o atmosfer sizin ilginizi çekiyorsa müthiş etkinlik diyebilirim. Münih'e gitmeye gerek yok kısacası. Bir de pazar sevenlere Flaniermarkt Neubaugasse'yi öneririm. 25-26 Eylül arası. Neubaugasse boyunca yüzlerce tezgah, dans gösterileri, müzik, çocuk tiyatroları ve konserler. Girişi tabii ki bedava. Viyana'nın en sevdiğim caddelerinden birisi zaten Neubaugasse ve o gün resmen şenlik alanına dönüşüyor.

Gerçekten Eylül'ün en güzel yanlarından birisi de hava hala güzel ve hala yapacak birçok etkinlik var Viyana'da. Ve biraz daha önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta sonu neler oluyor onlardan bahsetmek istiyorum aslında. Mesela Viyana Wine Hiking Day 26-27 Eylül arasında başlıyor. Viyana'nın bağları arasında geçen 4 yürüyüş rotası var. Yol boyunca bağ evlerinde, tavernalarda durup şarap tadımları ve atıştırmalıklar alabiliyorsunuz. Giriş bedava ve tabii ki şehrin içinde şarap bağları arasında yürümek gerçekten büyük bir avantaj. Viyana bununla kesinlikle övünebilir. Spor sevenler için Day of Sports 26 Eylül'de yine Heldenplatz'ta. 80 tane interaktif istasyonda farklı farklı sporları deneyebiliyorsunuz aslında. Avusturyalı spor yıldızlarıyla da tanışma şansınız var. Tabii ki bu da bedava. Ama benim favorim European Heritage Day Open House 27 Eylül'de yine aynı şekilde. Normalde kapalı olan yüzlerce tarihi bina ve anıt o gün kapılarını açıyor. Ve rehberli turlar oluyor aynı şekilde. Şehrin arka odaları, normalde giremediğiniz yerlerini görmek için yılın güzel günlerinden bir tanesi diyebilirim.

Şimdi geldik benim en sevdiğim kısmına programın. Tabii ki Eylül'de en keyifli, en benim heyecanla beklediğim etkinliklerden birisi 25 Eylül'de başlayacak ve 4 Ekim'e kadar sürecek olan Viyana Design Week. Ve bu yıl aslında çok özel çünkü 20. yılı olacak Viyana Design Week'in. Ve 2007'den beri tam 20 yıldır şehrin tasarım hayatının bel kemiği diyebiliriz aslında. Ve şunu bilmenizi istiyorum, kocaman bir kurum ya da devlet destekli değil, bağımsız bir dernek düzenliyor Viyana Design Week'i. Ve buna rağmen her yıl yaklaşık 200'e yakın etkinlik ve 40 bine yakın ziyaretçi topluyorlar. Avusturya'nın en önemli, en kapsamlı küratörlü tasarım festivali diyebiliriz büyük rahatlıkla. Ve bu yılki festival merkezi Hietzing'de. Hietzing'e K101'de olacak ve her gün 11'den 19'a kadar açık. Oradan başlayıp bütün şehre yayılıyor. Sergiler, atölyeler, konuşmalar, stüdyo ziyaretleri, rehberli turlar. Ürün tasarımından grafik tasarımına, zanaattan mimariye kadar her disiplinden de bir şeyler bulabilirsiniz. Güzel haber ise çoğu etkinlik bedava, sadece bazı özel turlar tabii ki biletli. Ama Design Week'i aslında benim için çok özel yapan başka bir tarafı daha var. Design Week sadece ne kadar güzel bir ürün ya da ne kadar estetik görünen dekoratif eserler karşımızda var. Bununla ilgilenmiyor. Aslında daha derin bir soru soruyor burada Design Week ve asıl sorduğu tasarımcının işinin bu şehirde ve bu dünyada bir arada yaşamamız için ne olduğunu aslında sorguluyor biraz da Design Week. Yani tasarım burada bir vitrin süsü değil, aslında bir sandalyeyi, bir afişi, bir mahalleyi tasarlarken aslında nasıl yaşadığımıza da karar veriyoruz. Bir tasarımcı olarak ben tam olarak bu işi aslında bunun için çok seviyorum. Ve Viyana Design Week'inde bu sorunun etrafında merkezlemesi özellikle 20. yıl etkinliklerini gerçekten beni çok mutlu etti bir tasarımcı olarak da. Şöyle bir öneride bulunabilirim. Eğer tasarımla, mimariyle, el işiyle azıcık bir ilginiz varsa ya da sadece Viyana'nın da biraz da yaratıcı damarını sokaklarda gözlemlemek istiyorsanız programa mutlaka bir göz atın derim. ViyanaDesignWeek.at'den de bakabilirsiniz. Ben kesinlikle birkaç etkinlikte olacağım. Belki orada karşılaşabiliriz bile. Ve yanına küçük ama şirin bir ek. DesignMarkt Broadfabrik'te 26 Eylül gününde olacak. Ve Broadfabrik'te 40 tasarımcı moda, takı, seramik satıyor olacak. Yanında canlı müzik, food trucklar, galeri turları, tamamen bedava girişi. Ve bağımsız tasarımcıları desteklemek istiyorsanız çok keyifli bir etkinlik olabilir. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.

Evet sevgili dinleyiciler, işte bir program daha böyle hızlıca geçti aslında. Bir yandan İstanbul'da her eve mutlaka bir kere uğradığına neredeyse emin olduğum Rico Disco setini dinledik siz.

Berbange. Berbange roje ke ilona hashte u hashtane. Cinaze zina çeleng radikine gorane. Şinareş xeberdaye ser konin muhacirane. Keçeke nehsalin xugihan diyere fincan gorane. Eri Zinij bu khatri gel velati xebuye qurbane. Dayka zini banker. Huni dawi bidne hisrane. Huni xwedikin zarukin liber şiri dayane. Huni xwedikin zarukin liber şiri dayane. Hunei khwedikin zarukin liber shiri dayana.